0: Yaşasın. Niye reksan çürüyoruz canım yanına falan? I cannot copy you.
1: Therefore, it's going to be 4333.
0: Perfect.